0: Lounge und Elektro aus dem Orient. Einmalig in ganz Berlin. In der Radio Orient Oriental Night. Jede Nacht von 8 bis 5. Hier auf Radio Orient.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildiğim